0: à chaque étage. Abribus blanc.
1: Ben Mahsa Amini. Mahsa Amini. My name is Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Mahsa Amini.
6: Kız kardeşlerimiz için.
7: İnadına isyan.
8: İnadına isyan.
9: İnadına özgürlük.
10: İnadına isyan.
11: İnadına özgürlük.
12: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
13: Women. Life.
14: Freedom.
15: Mujeres, vida, libertad.
16: Jin,
17: Jiyan.
18: En azadi, azadi, azadi.
19: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
20: Bu özgürlük direnişinde.
21: Birlikteyiz.
22: Yanınızdayız.
23: Ve güçlüyüz.
24: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
25: Özgürlüğü için mücadele eden
26: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
27: My sisters in Iran.
28: Tüm kalbimle yanınızdayım.
29: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
30: Kalbim sizinle.
31: Kendi yaşam hakları,
32: özgürlükleri için direnen
33: tüm kadınların
34: sonuna kadar yanlarındayız.
35: We as the Turkish female filmmakers,
36: we stand in solidarity with our sisters
37: and LGBTI people of Iran.
38: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
39: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
40: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
41: Şimdi onların sesi olma zamanı.
42: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
43: Ben en İran.
44: We are with you.
45: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
46: You'll never walk alone.
47: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
48: Mahsa Amini.
49: Mahsa
50: Amini.
51: Mahsa Amini.
52: Mahsa Amini.